0: Tancı da bir söz ilk ötende dişi Rabbin sevabı. Can I get your number to call, please?
1: Extension is 3140. That's 3140.